0: Hiç duyabilir miyim? Hiç duyabilir miyim?
1: Okay.
2: Dispatch, he's in the corner. 3 3 laptop, please.
1: Okay.